0: sadece kalıp etmiş. Ama ki o hem avanın da çıkartı.
1: Yok yok, tasarın da çıkartı. Bu senin bunu sorma, bu senin halı uçakı.
2: Anlatacağız,
1: elen
2: çal yazmak, elen çal. Bana adakma, gelin inşaatı. Bir gün kosmosta. Ve kaydı. Ve kaydı.